0: matchup.
1: Come on, they need your help. Come on.
2: Onlar daha savaşın bu maçı.